0: Tam kalı çık ki. Ağır ki kımadı. Bizim de çizik kıyık kımırlar. Ağır ki. Hoş şıkkıdık böyle. Mata akış. Akısı da alışkın. Sıvay işte. Tihim kıydalı zikert. Akın şak kırım. Kırım şahım. Mikşas kırıcı. Ayuç. Çani hiç satmaz tabi. Zitimsel. Kana zitimsel çıkar. İkisi adam çıkar. Ama açılmadı ki de. Bazen bir çıkar da. Dolunak o kişi. Bir başı zarsıydı. Dolunak o kişi. Çani gitmesin de. Mozin kitlis da hasta. Schlage dich ja auch.
1: Was
0: soll? Na, da gut. Hat er da sein, bis es genau ist, das nicht. Dann ist es. Was ist denn? Ich tue das kurz, das liegt.
2: Du musst kurz.
1: Du kannst kurz. Du
2: musst kurz, das liegt schon auf.
0: Bir kolay fikirlerini al. Bak orta ne yaptık? Çıtım sana. Çıtık da kısmet kalasını sık şiit. Nıhtı kena. Zahmiş kıta işte olursun. Kolukta ne al. Çıtım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti zıdağlar. Müssen schwarzen Platz. Das war ich, war ich, so hat es sich besser schwarz. Wie ich glaube, es ist die, wie ich glaube, es ist doch sich rastig, ja. Und dann muss ich vielleicht, dass dann die Geschichte da und so ehrlich gesagt. Bakın bazı yükümüne Mürüz Dağıngiz Ordunç Nasıl sen hiç bir kurulunup Hızla uzatsın Hizmet acılar Sen Bir şey de kurulunup Ахтай чичэл. Лаур тамс татсан. Их хэдэн ч тавч гэсэн. Сүтэн даа хүл. Сүтэн дистэс үү сүхтэн лаатга. Эхний батэн зэрэг хэдэг ялга. Сүтэн даа болох гэж байлаа. Bak, bu sene ağzını yaptı, hiç sizinlik kaldı. Aykın çıçkadı, hiç altısını kaldı. Kızdan kurasını yok, katardı, hiç altısı kaldı. Çıçkadı, altısını kaldı. Kulusa o, hatta kaldı, hiç altısını kaldı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh
3: Why?
4: A dod sain o'r pwllt i nwch ar gwirio.
3: Aes dod chws. Pas ymlaad sgiad.
5: 91.1 FM.
3: Why?
6: Yo, intra kukdosi, anut tainan nap or Nukhok Radio 91.1 FM. Hey,
7: that's it.
3: At last, my dear, quilts, it's much to hear.
7: Hi, get you.
3: What's the kid?
7: You don't put to see.
3: Well, the put Sipson, Alana, Kimmy, that's gonna bomb quit. A smith Ate kotoram start. Ate manst. Wish sauce twish. Na small salt. No matter tis archi now. Wachit. Girl stairs. La comais. Chem laishena. Tis archi now. As kutsnas to temsk temat. Ach kutsikiane motata hosta. Sotina tahta. As nemot to tem tat jesus. Was kot a sus. To amatat hosta hui. Anot a kutsk to not huertas. To sust. Dik. As Kian Kim Starmit to that slack as puts the Kutan Kit. A hutic to get a lad's kick put me to that. We are Kai. Jesus star olad nechliwati mutaat. Lapakaat kitam sit makaat olad. Nechliwanaudu tzat olad. Kesinini tzat. Alana homo tzati kechini hit. Zasana kistut tzit makit. Asisawa sit olad. Ach, du nicht das Reis aus einer Nacht geht. Und ich stimmt, du tschüss lieber doch mal, lala mani, tante, die dich dir kommt. Lala mani, dich dir kommt. Das ist der Damatz. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.